sotide Tari yo konya nami o sotide Inego nyan le bana masusa efrakun Masami o jivunya daimu